0: Timothy break. Odomu break.
1: Timothy break. Odomu break. Eja my dog.
0: Odori de ede. Odori de ede.